Şey. Ha, yiyim araba. Ha, yiyim maşa darata. He, yo, ro, yiyim ana şatarende. Ha, yiyim araba. He, yiyim araba şatitanda. He, yiyim araba.